didişim. Gerek hem gellek. Bekev nevi dozeda. Vam dozat da bernedin. Zilan. Ari zilan.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbuku te peşyal şare ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrim ve çenti.

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın Lord? Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem nasıl akım kapıcı için akısıysın. Bela kadar hafif çay hoş bu kirli de çöpki. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli rani ma hafif Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zuk.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin behesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara.

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Des mains ou
2: pas?
3: Konuşuyor lan.
4: Babadan önce müstahmişlerim.
3: Robo! Oğlun öldü!
4: Ne?
3: Oğlun öldü!

vento o del vesce, uner o unermen, el best o el bestavan, dengi kamşlo vuhdarlık, dengi kamşlo radyo kısarıya internet, evlenemem.

Den den beş, huner u hunermen, helbest u helbestevan. Dengi kamışlı guhdar bakın. Dengi kamışlı radyo kısar ya internet, evlenme bakın.

0: Ezim alem harab. Ey dil bera gerdan vatif. Vey nazika qamet elif. Qamet ji reyhana khafif. Veyran ezim alem harab. Ey dil bera gerdan zucac. Vey nazika misle zucac. Qamet ji reyhana qraç. Veyran ezim alem harab. Ey dil bera qamet misal, vey nazika dile hijar, deş xwendine girin batal, veyran ezim malim xarab. Ey dil bere, vey dil bere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim xarab. Ey dil bera gerden zirav, dem şuşaya teyji gulav, Ey doktore beş nazrav, veyran ezim malem xarab. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de biqeste, veyran ezim malem xarab. Dübe qesta min dukuji, dübe kifra dil nosoji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim malem xarab. Gelek sütüm girim kebap, giryebimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım xarab. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka muhubet amin liser, veyran ezim malım xarab. Sutum braştım bi hesab, lipirsi bu girme kebab. Girye bimin sed renk azab. Veyran ezim malım xarab. Sübhan jî şahe bitini, xale girî xala gerdenî. Ez din girim berdam dinî, veyran ezim malım xarab. Eşqa mecaz peyda buye, îrolî min dijwar buye. Hivê dikim heqîqiye, veyran ezim malım xarab.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son